Deniz gezmiş. Bizi görüyor musun, görmüyor musun bilmiyorum. Muhtemelen, bana göre muhtemelen görmüyorsun. Ama bıraktığınız için sonsuz teşekkürler.